0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

Que animar, grevota, né?

Efendim şöyle bir bakıyoruz. Sanırım bu yaz artık yapacak tatilimiz kalmadı en azından resmi olarak. O yüzden hemen tatil sonrasında festivalden herkese merhaba diyebilir miyiz? Pazartesi gibi pazartesi vallahi. Havalar sıcak, havalar ısındı. Tatilden dönüyoruz. Belki de tadı damağımızda kaldı tatilin. Daha tam dinlenemedik ya da tam eğlenememiştik belki de, değil mi? Efendim en iyilerin buluşma noktasında yeniden en iyi müziği sizlerle paylaştırabilmek adına ben Yunus Sümer Kansöğütlü mikrofon karşısındayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Yepyeni bir haftaya ve mevsime adapte olabilmek adına günün en keyifli şarkıları sizlerle buluşuyor efendim. Pazartesi gibi pazartesi de mi dedik az önce konuştuğumuzda sizlerle. Gerçekten baktığınızda hem yeni bir aya başlıyoruz, hem yeni bir mevsime başlıyoruz. Hem önümüzde baktığımız zaman işte yok kurban tatili, yok Ramazan tatili gibi bir durum da söz konusu değil. Ve ertelediklerimiz vardı, bayramdan sonra halledilecek olanlar vardı. Beni çok iyi anlıyorsunuz özellikle çalışanlar. Onlar için erteleyecek bir bahane de kalmadı. O yüzden gerçekten pazartesi gibi pazartesi ama sendrom olmasın diye ne yapıyoruz? Keyifli şarkılarımızı yüksek sesle dinlemeye devam ediyoruz.

Hanımlar beyler, 1 Haziran 2026 Pazartesi gününden herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Bugünün lakabını taktık. Pazartesi gibi pazartesi diye. Özellikle tatillerden sonra böyle iş başı yapmak aslında daha adapte yapmamız gerekirken bazen böyle ona adapte olamayanlar da oluyor. Ha bir de bir kısım var. Tatil o kadar uzundu ki ya bir an önce şükür geldik çalışıyoruz diyenlerin de sayısı çok yüksek diyebiliriz. Siz hangi kesimdesiniz peki? Nerede olursanız olun. Burada iyi şarkı dinlemenizi vaat ediyorum efendim sizlere. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Güney Daire en sevdiğiniz şarkılar festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yepyeni bir aya ve yepyeni bir mevsime başladığımız şu günde sizlerle iyi müzik buluşturmaya kaldığım yerden devam ediyorum. İyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Yaz geldi diyebiliriz artık, artan sıcaklıklarda o çalışma verimi birazcık düşüyorsa bizim şarkıları daha yüksek sesle dinleyin diyelim.

Günün en keyifli şarkıları bunlar çünkü festivaldesiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yazın yaşanmadığı bir yıl olduğunu biliyor muydunuz? Yani yaz mevsimi hiç gerçekleşmedi. Efendim bu dünyada meydana geldi ama ne zaman? Birazdan detaylarıyla paylaşacağız. Bu konuyu çok konuşacağız, ayrılmayın.

Yaz mevsiminin başladığı şu günlerde efendim yazın hiç gelmediğini de düşünsenize dedim sizlere. Mevsimsel olarak yaz mevsimini düşündüğümüzde aklımıza sıcak günler, yeşeren doğa ve uzun akşamlar geliyor. Peki bir yıl boyunca hiç yaz gelmeseydi dedik sizlere. Tarihte bunun gerçekten yaşandığı bir dönem var. 1816 yılı dünyanın birçok bölgesinde yaşanan sıra dışı iklim koşulları nedeniyle yaz olmayan yıl olarak anılıyor bu yıl. Unutulmaz zamanlardan biri olarak tarihe geçen bu yıl yaz yaşanmayan yıl, yazsız yıl veya yoksulluk yılı gibi isimlerle de anılıyor diyebiliriz. Kuzey Amerika'da Haziran ayında kar yağıyor ve Avrupa'da mahsuller donuyor. Milyonlarca insan gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bütün bunların nedeni bir yıl önce dünyanın öbür ucunda meydana gelen devasa bir volkan patlaması sebebiyleymiş.

Efendim 1816 yılında dünyada yaz yaşanmadığını ifade etmiştik sizlere. Bunun tek sebebinin de aslında dünyanın öbür ucunda meydana gelen bir volkan patlaması olduğundan bahsettik. Nisan 1815'te Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın tarihin kaydedilmiş en büyük volkanik patlamalarından birini gerçekleştiriyor ve patlama sırasında atmosfere milyonlarca ton kül, toz ve sülfür gazı yayılıyor. Bu parçacıklarda atmosferin üst katmanlarında aylar boyunca asılı kalınca güneşten gelen ışınların bir kısmı engelleniyor ve sonuç olarak dünya genelinde sıcaklıklar düşüyor ve iklim dengesi bozuluyor diyebiliriz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: ne denir buna?
1: Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Yaz geldi dedik ama hafta başında Karadeniz'de yağış var, yazın gelmesiyle de birlikte. İç kesimlerde de yine Batı Karadeniz'de başlayan yağışlar böyle birazcık daha ortalara ilerlediğinde iç kesimleri de dahil ediyor içerisine. Doğuya kadar, Doğu Karadeniz'e kadar, yine İç Anadolu'nun en doğusuna kadar yağışlı bir hava mevcut diyebiliriz. Bu yağışlar devam ediyor hafta boyunca. Cuma günü yağışlar etkisini birazcık batıda da yoğun olarak hissettirecek, hatırlatmış olalım.

istemezsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık, ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum. Hata bendeydi yine, herkesi kendim gibi sandım. Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardın. Gözümü alamadım, berrak bir güzelliğim vardı. Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan. Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler. Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister. Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyameti. Neyse rahat olun, artık benden geçti o işler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Efendim artık Milli Marş yarışması epey bir kızıştı değil mi baktığımız zaman? Milli Marş'la ilgili epey tartışmalar var. İşte birçok sanatçı Milli Marş yapacağım diyerek yola çıktı ama ben bir favorimden bahsetmek istiyorum ve sizlere de dinleteceğim şimdi. Milli takım için bence son yıllarda yapılmış en iyi Milli Marş'a Semih Cenk imzasını attı. Hem müziğiyle hem video klibiyle de efsane bir marş olduğu diyebiliriz.

Güney Daire en sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Haziran geldi ve Haziran itibariyle artık ilk maçımızı ne zaman yapıyoruz? 14 itibariyle 14 Haziran'da Avustralya karşısına çıkacağız. Saat sabah 7'de gerçekleşecek bu arada karşılaşma. Dünya Kupası biliyorsunuz ki Amerika'da oynandığı için özellikle grup aşamalarında birazcık talihsiziz bu konuda. FIFA'nın açıklaması vardı. Çeyrek finalden sonra Avrupa saatlerine daha yakın saatlerde oynanacak maçlar diye takip edilebilsin amacıyla. Ancak grup aşamalarında efendim ilk maçımız sabah 7'ye denk geliyor. İkinci maçımız ayın 20'sinde yine Haziran'ın saat 6'ya denk geliyor. Üçüncü maçımız Amerika ile, o da 26 Haziran'a denk geliyor. Onu da saat 5'te oynayacağız, hatırlatmış olalım. Bu gruptan lider çıkarız değil mi?

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

Festivali günün en keyifli şarkıları sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Dünya Kupası için hazırlıklarına devam edin. Amili takıma da şöyle bir bakalım. Dünya Kupası'ndan az önce bahsetmiştik. Takımda Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi efendim. Hakan Çalhanoğlu idmanın ilk bölümünde takımla çalışmaya başlamış. Kerem Aktürkoğlu ise koşulara başlıyor değerli dinleyenler. Biliyorsunuz ki sakatlıkları bulunuyordu. Antrenmandan önce teknik ekip ve takım arkadaşları evlenmesi dolayısıyla İsmail Yüksel'i de tebrik etti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Hazırlık karşılaşmaları da başlıyor bu arada. Hatırlatalım, bugün saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu'nda bir müsabaka oynayacak milli takımımız. Kuzey Makedonya'yla özel bir maçta karşılaşıyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
7: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Her tarafım kara duman, ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

sol. O gönül o gönlü sevmez olaydı. Beyaz atlı.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrik'in ilk özel radyosu. Radyo Stanley 107.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Tüm herkesin geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim. Allah tekrarına nasip etsin. Bayramı da yaptık. Bitti bayramımız. Önümüz yaz denize gideceğiz Kayra. Mayıs'ı da bitirdik. Bugün Haziran 1. ...2026'nın 5 ayı geride kaldı. Yıllar çabuk geçiyor. Yaşlanıyoruz da. Yıllar çabuk geçtiğine göre, zaman çabuk geçtiğine göre de... sağlık olduran çabuk geçiyor da... hasta olduran zor geçiyor. Onu fark ettim. Şimdi ilk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım ve öyle başlayalım. Araba sürücü kursu AutoKenisi Alim yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet ilenir. Her gün deneyimli ekibi geniş kadrosuyla sizlere hizmet veriyor araba sürücü kursu. AutoKenisi Ali ve ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 693-836-1858-58-10 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirseniz 697-3591-462'nin telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Her tür alüminyum işlerim yılların deneyimiyle yapılmaktadır sizlerin arzu isteğine göre. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Ayşe Pekan'dan başlıyoruz. Olanlar olduğu dinliyoruz. Radyo başlarında bizden öte bulunan tüm istifemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Mineko Şen'le devam edemiyoruz. Mazesi Ersoy'u dinliyoruz. Kıskanırım seni ben. Saçın yüzüne değse.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu Mehmet Ahmet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Kurban'a dinliyoruz. Sarı Cizmeli Mehmet Ağa'yı dinliyoruz. Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı Grand Tunic. Arabanızın düşmüş tavan bezleri deniştirme. Multimedya ses sistemi. Camlarınıza füme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde hizmet veriyorum Grand Tunic. Kalfalı Metin.

Kurban seslendirdim. Sarı Cizmeli Mehmet Ağa'yı dinledik. Şimdi de Erkin Koray. Kızları dalın askerim.

Çetin Koray'dan dinledik. Şimdi de Cem Karacam. Dinledik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete.

0: işle. Amanın. Vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan? He? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklar mı? Üçgek mi tutar, alçak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.

Barış Manço'dan dinledik. Ali Yazar, Veli Uzar'ı dinledik. Marangoz Cengiz abi için de dinletmiş olalım. Güzel şarkıyı tüm CTK çalışanlarına göndermiş olalım. Devam ediyoruz. Mangam. Bir kadın çizeceksin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. İşte Hendek, işte Devem. Şarkıyı dinlemeden önce de sponsorlarımızdan bir tanesini aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozkul Yol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Devam ederiz Destan. Araba sürücü kursum, auto kendisi Alem. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursum. Güneş gibi ayrıldık. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba otobüs, tır. Her kategori için ehliyet alınır. Mutluluk. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ayrıldık. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum, AutoKenisi Alem. 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

Burhan Çaçan'dan dinledik. Roy Nelson telleri dinledik. Şimdi de Banu ile devam ediyoruz. Başımın tatlı belası.

Banu seslendirdim. Başımın tatlı belasını dinledik. Şimdi de Yürsever kardeşleri dinliyoruz. Can Kısı dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam edeceğiz son yarım saatimiz diyelim. Sezen Aksu, şimdi bana kaybolan yıllarımı geri verseler.

0: Sizinle Aksu'dan dinledik, Kaybolan Yılları dinledik.
1: Şimdi bana yeniden
0: Söner Arıçalan devam ediyoruz. Deniz Gözlüm'ü dinliyoruz. Grant Tonic Kalfalı Metin araba aksesuarcısım. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarlarımı bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş bez tavanım, genişletme, multimedya ses sistemi, arabanızın farlarını temizleme, camlarınıza füme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarlarımı bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin, çay üstünde sizlere hizmet.

0: Ayhan İrem'den dinledik. Anlasana isimli şarkısını dinledik.
1: Şehrimizde bir balo veriliyordu. Arkadaşlarımla geceyi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Tabii her yerde her zaman olduğu gibi sesim güzel olduğu için şarkı söylemek işi bana düşüyordu. Ayrıca şarkımı o anda orada bulunmayan fakat daima kalbimde olan biri için söylediğimi sadece ben biliyordum.

Şimdi Nisan yağmuru yazıyor. Ama başka bir şarkı çıktım. Birlikteliğimizin son şarkısım. Orhan İncebay'dan geliyorum. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursum, otokinisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, tecrübeli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Ehliyet alımında yardımcı oluyor sizlere. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 693 836 18 58. Diğer sponsorumuz da Alemi Yumustası Serkan. Kozgu Yolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre tüm işler yapılmaktadır. Alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar dileyelim. İyi öğleden sonralar. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nicolauzo 758, Komotin. Bilgi için. 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694![![![![![![![## 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ürünün yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829. 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομοτηνή.
8: Gençler.
9: Ekstra abi.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken... Bir yandan da Türkiye'de ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özen seçiyorum.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: 1 Haziran'dan herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında yaz 21 Haziran'da başlıyor biliyorsunuz. Yılın en uzun gündüzü, en kısa gecesinin yaşandığı gün aynı zamanda. O anlamda bir zirve noktası. Sonrasında galiba birkaç gün aynı kalıyor. Sonra da yavaş yavaş gündüzler kısalmaya başlıyor değil mi? Evet. 21 Haziran'da başlıyor aslında yaz. Böyledir yani, ama bende hep 1 Haziran'da başlar algısı olmuştur niyeyse. Ve 31 Ağustos'ta biter şeklinde. Hani Haziran, Temmuz, Ağustos yaz ayları olarak geçiyor ya hani. Ondan dolayı öyle şey yapmışım ya işte. Güzel ya, seviyorum ben yazı. Çok mutluyum o açıdan. Hep yaz olsa hiç şikayetçi olmam biliyor musun? Bir karnaval gibi geliyor bana yaz. 3 ay sürecek özel bir zaman dilimi. Herkes tadını çıkarsın abi. Herkes için birbirinden güzel anlarla dolu, macera dolu, güzellik, sevgi, aşk, başarı, para, mutluluk dolu, rengarenk bir yaz olsun. Hayırlı bir yaz olsun efendim. Başlıyoruz.

0: Merhabalar arkadaşlar, Tuncay Saran Show'a başladık. Birazcık ağız tembelliği var bugün bende. Çünkü bayram sonrası tekrar başlamak biraz zor oluyor ya. İnsan konuşmak istemiyor vallahi. Böyle bir tembellik var üzerimde. Bayram sonrası sendrom yaşıyorum arkadaşlar. Sizde de var mı aynı şey? Kopamadım ben hala bayramdan. İnsana bir rehavet çöküyor ya. Böyle bir sıradan günler tekrar başlasın istemiyorsun. O rahatlığa alışıyor insan. İstediğin saatte kalk, istediğin saatte yat falan. Böyle oh mis. Acayip bir sendrom. Neyse, inşallah herkes için güzel geçmiştir. Bizim için güzel geçti. Pek ziyaretçimiz olmadı. Zaten bize kimse gelmiyor. Niyeyse böyle bir durumumuz var. Buna rağmen eşim çikolata ya da şeker al dedi bana. Ya dedim kimse gelmiyor zaten. Hadi dedik yine de alalım. Aldık, ne oldu? Bir kişi geldi. Sadece bir kişi geldi. Yani çikolataları bizim dışımızda yiyen sadece bir kişi oldu. Sabahın köründe küçük bir kız çocuğu geldi. Ona verdik, o kadar. Diğer hepsini komple biz yedik. Yani biz derken bizim yakınlarımız falan geldi, onlar. Onlar da yani hani kardeşim, eşi, yeğenim falan, işte eşimin kardeşleri, kayınvalidemler falan, biz yedik yani. Ve biz derken çoğunu da ben yedim. Tekrar başlıyoruz. Zor geliyor. Ama neyse, insan alışıyor, alışacağız iyice. Değil mi? Öyle. Bayram çikolatası var mı arkadaşlar? Kaldı mı? Burada radyoda var mıydı? Yok muydu? Vardı. Ha. Ama kalmadı. Tamam. Peki.
1: Tuncay Saran Show.

0: Merhabalar değerli Tuncay Saran Show halkı. Programımıza hoş geldiniz. İnşallah herkes için güzel bir kurban bayramı olmuştur. Herkes eğlenmiştir, dinlenmiştir, ziyaretlerini yapmıştır. Bizim için güzeldi. İlk gün ziyaretlerimizi yaptık, birazcık gezdik, dolaştık filan. İlk günün akşamı kayınvalidemlere uğradık, hanımın annesine. Ya ilk gün gerçekten çok sıcaktı. Çok sıcak bir hava vardı. Neyse kayınvalidemlere uğradık, geçtik içeri oturduk. Abi içerisi hamam gibi. Ya kayınvalidemin şöyle ilginç bir huyu var. Ne kadar sıcak olursa olsun pencereleri falan açmıyor. Neden bilmiyorum. Bilmiyorum. Açmıyor. Artık iyice kızarmayı bekliyor galiba. Orada öylece oturup iyice suratından ter fışkırmasını bekliyor. Kapıları falan açmıyor. Mesela vantilatörleri var. Depodan vantilatörlerini çıkarmıyorlar. Geçen yaz mıydı hiç unutmuyorum. Şimdi şunu gözlemler oldum, tamam ya, acaba ne zaman vantilatörü çıkaracaklar? Yazın böyle arada bir uğruyoruz falan ve ne zaman uğrasak fışırıyorum. Fışırmak. Yani terlemek. Biz böyle diyoruz da kendi aramızdaki bir kelime esprisi. Babaannem böyle diyordu galiba, oradan kalmış bir şey. Ne zaman onlara uğrasak içeri girer girmez fışırıyorum. Ter fışkırmaya başlıyor üzerimden. Çünkü her yer kapalı. Sauna gibi. Ve vantilatör yok. Söyleyemiyorum da hani şimdi ayıp olmasın falan diye. Ancak radyoda, çünkü dinlemiyor radyoyu. Ne zaman uğrasak gelir gelmez fışırmaya başlıyorum. Böyle orada çok garip bir şekilde oturuyoruz. Üzerimizden terler boşalaraktan. Tamam diyorum, bari şu kapıyı açalım mı falan. Kapıyı açıyorum ama balkon kapısını. Oradan çok az hava geliyor ama fışırmamıza engel olmuyor yani. Hiç hissetmiyoruz bile. Kafama o azıcık açılabilen balkon kapısının kenarına yapıştırmam gerekiyor. Zaten bazen dayanamayıp dışarı atıyorum kendimi. Böyle bir şey. Ve her gidişimizde de bakıyorum vantilatör yok. Vantilatör sahibi olduklarını biliyorum. Bugüne bugün bir vantilatör sahibi oldular. Yıllarca çalışıp. Biliyorum vantilatörleri olduğunu. Ama her ne hikmetse o kadar sıcağa rağmen vantilatör çıkarmıyorlar. Hatta acaba diyorum kendi kendime, vantilatörü çıkarmaları için hava sıcaklığının 60 derece falan mı olması gerekiyor? Ya acaba artık üzerimizden duman çıkmaya falan mı başlaması gerekiyor vantilatörü çıkarmaları için? Dolayısıyla bayramın ilk akşamı değerli dinleyiciler, biz fışırdık. Bayramın birinci günü akşamı yaptığımız şey buydu.
1: Tuncay Saran Show.

0: προϊόντα μόνος της. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Merhaba, seni keyifle dinliyorum. Ya ne alem adamsın sen ya. Vallahi gülmekten kurtuluyorsun bizi. Gerçekten helal olsun. Tuncay Saran Show.

0: Arkadaşlar bu kulaklık yeni mi? Bana yeni gibi geldi. Biraz kafamı sıkar gibi oldu. Yoksa benim kafam mı büyüdü? Allah Allah. Kurban Bayramı'nda kafam büyümüş. İlginç. Düşünsene öyle bir şey olduğunu. Hayatımın sonuna kadar kafam büyümeye devam ediyor. Herhalde o zaman yaşlıların böyle kocaman bir balon gibi kafaları olurdu. Ve kafalarımız böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. İyice büyüyor. Kocaman bir şey haline geliyor. Devasa bir şey haline geliyor. O şekilde geziyoruz. Ve hayatımız da o kafanın patlamasıyla son buluyor. Böyle varlıklar olduğumuzu düşünsene. Tövbe yarabbim ya. Bazen çok psycho bir hayal gücüm olduğunu düşünüyorum. İnşallah Kurban Bayramınız güzel geçmiştir. Geçmiş Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bizim güzel geçti çok şükür. Akrabaları, yaşlıları falan şöyle bir gezdik dolaştık. Köyümüze döndük, köyümüze gittik. Böyle Kurban Bayramlarında şehirler boşalıp insanlar köylerine gidiyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor olay. Yani nüfus ülkede daha güzel bir şekilde her yere yayılıyor. Köyler hiç olmadığı kadar kalabalıklaşıyor, güzel bir şey. Normalde mesela bir köye gittiğin zaman çok fazla kalabalık olmaz. Sadece yaşlıları görürsün. Kocaman kafaları olan... Ama Kurban Bayramlarında gittiğinde bir sürü genç de görürsün. Bu güzel bir şey. İnsan bir yandan da üzülüyor. Yaşların mekanı köylerde. Birçoğunun durumu pek iyi değildir genelde. Şöyle bakarsınız dişleri olmayanlar, konuşamayanlar. Böyle değişik tipler de görürsünüz. Köylerin delileri falan olur. Renkli değişik yerlerdir. Bambaşka bir dünyaya gelmiş oluyorsunuz köye gidince. Normal yaşadığınız hayattan sanki kopmuş gibi oluyorsunuz. Öyle bir hayat hiç yaşanmamış gibi. Çok değişik bir ortam. Dedem de çok yaşlı bir dede. 93 yaşında. Sağ olsun bizi de çok düşünür. Bütün dedeler öyle değil mi zaten? Bu bayramda baktım dışarıda bahçede incir ağacına çıkmış bize incir topluyor. Dedim ne yapıyorsun dedeciğim ya? Duymadı tabii. Farkında değil. Ben aşağıda bağırıyorum ne yapıyorsun diye. Ama o hiç farkında değil tabii. Bambaşka bir alemde. O sadece incirlere odaklanmış. O zayıf, artık iyice yaşlanmış, hani bilirsiniz yaşlı bedenini. Şekil değiştirmeye başlamıştır artık, kulaklar kıvrılır, kafasında değişik renkler oluşmaya başlar. Böyle bir dede düşün, ağacın tepesinde bize incir toplamaya çalışan. İndikten sonra kulağına iyice yaklaşarak, bağırarak söylemeye çalıştım. Ne yapıyorsun dedim bu yaşta bizim için. Oradan bir düşsen, bir tarafını bir kırsan, bir daha kaynamaz dedim bu yaştan sonra. Yapma dedim böyle şeyler. Ne olacak diyor, boşver kaynamazsa kaynamasın. Sağ olsun ya. Dedelerimiz. Allah hepsine uzun ömürler versin. Zor yani o yaşta olmak. Ve bazıları yaşlandığında fark etmiyorlar galiba. Ya da kabul etmiyorlar bilmiyorum. Dedem onlardan birisi. Artık yani hayatın uzatmalarını oynuyor adam. 90 dakika bitmiş artı 3'te şu an yani. Böyle birazcık uzaktan görsen insan olup olmadığını emin olamazsın. Böyle bir süre sonra yürüyen böyle acayip kuru bir şeye dönüşecek. Sadece gözlerini seçeceksin falan.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Bayram ziyaretlerinde bazı sıkıntılar da olabiliyor. Benim yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi, zor anlardan bir tanesi şu. Ömür diye bir kız var. Ben ilkokul 1 ve 2 köyde okumuştum. Ömür diye bir kız var akrabamız. Akrabalarımız arasında kimin kim olduğunu çok fazla bilmiyorum. Bu konuda çok fazla donanımlı olduğumu söylemem, itiraf ediyorum. Hatta bayağı bir donanımsız olabilirim. Ömür'ü biliyorum ama sadece akrabamız olduğunu biliyorum. Ömür bizim akrabamız ama kimin nesi tam bilmiyorum. Yani kız tarafından, anneannemlerin tarafından birisi. Ama çok yakın bir akraba değil. Çok aşırı derecede uzak bir akraba değil. Her bayramda görürüz yani. Ama tam olarak kim olduğunu bilmem. Sadece mesela Çanakkale'de yaşadığını biliyordum kocasıyla beraber. Ama yani o kadar uzun süredir bir haberim ki kendisinden. Şöyle bir şey oldu. Bayram ziyaretindeyiz. Oturuyoruz hep beraber. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz, sağ olun filan. Şimdi hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığın birisiyle ne konuşacağını da bilemeyebiliyorsun. Kocasının nasıl olduğunu sormak geldi içimden. Diyorum ya, pek görüşmediğin insanlara ne soracağını da bilemiyorsun. Allah Allah dedim, acaba hala evliler mi? Kocası hayatta mı? Ya bundan emin olamadım, düşünsene yani. Çünkü ya böyle bir şey olduysa, Allah korusun, ya mesela boşanmışsalar ya da öldüyse, ne bileyim, bunu hatırlayamadım. Pot kırmış olacağım kocan ne yapıyor dersem. Belki de hala evli değil, emin olamadım. Çünkü orada garip bir durum olacak. Akrabasıyım ama sorduğum soruya bak. Ya orada bana şöyle bir şey diyecek olsa, işte biz boşanmıştık biliyorsunuz. O yüzden çok temkinli olmaya çalıştım. Ama temkinli olurken de ne soracağını bilemiyorsun. İşler güçler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Böyle şeyler. Bundan sonra bayram ziyaretleri öncesi akrabaları şöyle bir araştırıp sorup soruşturup bilgi toplasam iyi olacak. Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: Endrive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
6: şehvetinde. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Başka ne yaptık bayramda? Bir akraba ziyaretinde şöyle bir şey oldu. Gittik, girdik içeri. İçeri girer girmez acayip yoğun, ağır bir sakatat kokusu duyduk. Tamam, kurban bayramında böyle kokular olur ama bu kadarı fazlaydı. İlk defa bu kadar yoğun bir sakatat kokusu hissettim. Et kokusu ya da işkembe kokusu gibi bir şey. Ya da yaşlı kokusu, bilmiyorum. Yaşlı kokusuyla işkembe kokusunu birbirine benzettim ya. O kadar yoğun ki normalde 10 saniye duramamamız lazım orada ama bayram ziyaretine gelmişiz, orada oturmak zorundayız biraz. Elini öptük, oturduk falan ama ben kendi kendime nasıl duracağız burada diyorum ki eşim daha da hassas. Biliyorsunuz bayanların burunları birazcık daha hassas oluyor özellikle de bu tür kokulara karşı. O hiç çaktırmıyor yani, hiç böyle bir koku yokmuş gibi. Dayanamadım, dedim teyze bu ne kokusu falan böyle hani anlattığı erik kaynatmış falan, erik varmış, erik kaynatmış, o erik kokusuna benzemiyor. Kavanozun içinde erik suyu vardı, kaynatmış eriği. Aldım kavanozu, burnuma getirdim. Yok dedim, bu bunun kokusu değil. Çok da fazla şey yapmamaya çalışıyorum şimdi, ayıp olmasın diye. Şakaya vuruyorum, ne güzel işte kurban bayramı ya. İnsanı da canı çekiyor gibilerden. Aslında zor dayanıyorum yani. Pencereyi açayım diyorum, içimden böyle bir şey geçiyor. Çok rahatsız oluyormuş gibi bir izlenim sergileceğiz. Kadın da bundan rahatsız olacak falan diye çaktırmamaya çalışıyoruz. Ama yani hakikaten ben zor dayandım ya. Yok böyle bir koku yani. Ya öyle bir koku ki koşarak uzaklaşırsın. Öyle bir koku, işkence, işkembe kokusuna benziyor. Sakatat gibi ya da. Ve tam bir işkenceydi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

bayramın olayı şuydu arkadaşlar ki gerçekten gına geldi. Herkes hayat pahalılığından yakınıyor. Yani kime dokunsam bin ah işitiyorsun. Birisinin kirası şu kadar olmuş, birisinin aidatı bu kadar olmuş. Biz de bugün arabayı fulledik, şu kadar ödedik, inanamıyorum filan. Benim motor geçen yıl şu kadardı, bu yıl bu kadar olmuş filan. Vallahi insana gına geliyor hakikaten, hep konu bu yani. Sen de bir şeyler söylüyorsun. Bu bayram en çok bunlar konuşuldu abi, kesin. Bayramda köyde bahçede oturuyoruz arkadaşlar. Misafirler geldi bayram ziyaretine, dayımlar ve oğulları. Ama içlerinde bir adam var. Tam çıkaramadım yani. Gözüm bir yerden ısırıyor ama kim olduğunu anlamadım. Yani onlarla beraber geldiklerine göre onlardan biri ama... O gibi durumlar çok kötü oluyor ya. Zaman zaman başıma geliyor. Sen kimdin ya diye de soramıyorsun. Senin isim neydi filan? İsmini söylemen gereken bir durum olmuyor zaten yani. Adı neyse ne, kimse kim, hep beraber oturuyorsunuz orada yani. Ya bir de bu bayramlar şeker bombası abi ya. Tatlı bombası ya. Abi bir sürü bayram ziyareti, bir sürü baklava, bir sürü şeker. Baklavalar yeniliyor, çaylar içiliyor falan. Ondan sonra şeker ikram ediliyor. Yani burada çok bariz bir mantık hatası var aslında ya. Ablacığım az önce baklava yedik. Şimdi bir de üstüne şeker ikram ediyorsun yani. Bahçedeysen üstüne sinekler konar filan, sinekleri kovalamaya çalışırsın. Bir yandan ortalıkta koşturan çocuklar. Bu sefer o gelen dayımın torunlarından bir tanesi. Bizim bahçede çocukların motor bir oyuncağı var, tamam mı? Oyuncak traktör ama üstüne binip sürebiliyor ya, öyle bir şey. Abi biz orada bir yandan oturup muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da çocuk tutmuş bu oyuncak traktörü, etrafımızda yerde sürükleyip duruyor. Takır tukur takır tukur takır tukur sesler, Allah'ım. Durmuyor da. Bir o tarafa sürüklüyor, bir bu tarafa sürüklüyor. Yani onun olayı o değil. Onun üstüne binip sürebilirsin mesela. Yok, ben böyle sürükleyip duracağım. Tam bir hengame, çok değişik bir durum yani. Bütün bu anlattıklarımı düşünsene. Kim olduğunu anlayamadığım bir akraba, bir yandan bir tatlı yağmuru, kovalamaya çalıştığım sinekler, takır tukur oyuncağı yerlerde sürükleyen bir çocuk. O ara biri yere bir bardak düşürdü, kırıldı. Nazar çıkmıştır, nazar, bir şey olmaz. Evet, kırılan her şey bir nazar çıkarıyor zaten. O nazar çıkmasaydı vay halimize. O arada çok ilginç bir telefon geldi. Bir arkadaş aradı, yine konu ekonomi. İşte bak, ben şuna şu kadar zam yaptım, buna bu kadar zam yaptım. Abi zam yapmalıyız, olmaz böyle gibi konuşmalar. Doğru, haklısın yani, evet. Abi öyle yani, ekonomi çok bozuldu. Çok fiyatlar aşağıda kalıyor, zam yapmamız lazım. Ya tamam yani, yap, zam mı yapacaksın, ne yapacaksın? İzin veriyorum, al yap zammını. Allah'ım yarabbim. Bir yandan böyle ilginç bir telefon konuşması. Bir de her akşam her yerde bir düğün vardı abi. Havai fişekler patlıyor, düğün, düğün, düğün. Bir de bizim köyde şöyle bir şey var. Annem mesela diyor ki akşam düğün var, düğüne gideceğiz. Kimin düğünü diyorum, bilmiyorum diyor. Yani köyde bir düğün varsa o düğün kimin düğünü olduğu önemli değil, gidilir yani. Herkes abi bütün düğünlere gidiyor, öyle bir şey.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Bir de bayramın son günü bir hastane maceramız oldu arkadaşlar. Bizim ufak oğlan rahatsızlandı birazcık, ateşlendi, öksürmeye başladı falan. Ondan sonra sabah köyümüze yarım saat mesafedeki Keşan'a götürelim bakalım dedik bir devlet hastanesine. Şimdi yerini biliyorum, tamam, devlet hastanesinin. Çok uzun yıllar önce rahmetli anneannem orada yatmıştı, oradan biliyorum az çok yerini. Gittik. Şimdi yer yön duygum da iyidir bu arada. Eczaneler var, ondan sonra bir tane ambulans gördüm. Giriş şu taraftadır diye bir ok işareti var falan. Belli devlet hastanesi orada ama nereden gireceğiz onu bulmaya çalışıyoruz. İşte bir yere geldik, bir sessizlik var. Terk edilmiş bir kasaba gibi. Bir ambulans var, bir giriş kapısı var. Yani burası ya da buralarda bir yerde bir hastane varmış gibi bir hava var. Ama kimse yok. Allah Allah diyorum, bayram diye mi kimse yok? Şimdi bayram bayram hastalanmayalım mı dedi insanlar. Bütün hastane bayram iznine mi ayrıldı? Arka taraftan dolanıyorum, ön tarafa geçiyorum. Orada da insan falan yok. Giriş kapısına benzetebildiğim bir şey bulamadım falan. Böyle bir iki tur attık. Ondan sonra ön tarafta bir yere geldim. Böyle arabadan çıktım. Kapıya doğru yaklaştım. Bu arada hanıma diyorum ki bence içeride canlı bir şey yok. Belli yani. Bu durumu açıklayamıyorum ama öyle. Neyse kapıya yaklaştım. İçeriden bir güvenlik görevlisi çıktı. Dedim giriş ne taraftan acaba? Bana pis pis gülerek buradaki herkes bir anda yok oldu dedi falan. Korku gerilim filmle bağlıyormuşuz. Bu hastanedeki herkes yıllar önce bir anda yok oldu. Bir tek ben kaldım. Abi dedi ki devlet hastanesi 3 yıl önce taşındı buradan. Beni unuttular. Hakikaten siz ne yapıyorsunuz dedim burada. Bu boş binayı bekliyorum işte dedi. İnşallah bir hırsız gelir hem binayı hem beni çalar da kurtuluruz diye ekledi. O da dertliymiş galiba bu görevden. Niye bana böyle anlamsız bir görev verdiler diye mi düşünüyor artık, bilmiyorum neyi bekliyorsa orada. Kalan bir şeyler mi var? Acayip bir sabahtı ya. Ondan sonra gittik ta Keşan'ın öbür tarafına, şehir dışına taşımışlar devlet hastanesini. Ama öyle şehir dışına taşımışlar ki. Abi Keşan'dan bayağı uzakta yani. Hani tarlaların orada filan.

0: Pazar sabahı, sabahın körü saat 5. Banyodayım ve uykulu gözlerle biriyle WhatsApp'tan görüntülü görüşme yapıyorum. Böyle bir durum neden yaşanmış olabilir? Hani ne olmuş olabilir? Kiminle görüşüyor olabilirim o saatte? Biraz geri gidelim şimdi. Çoğu kişi gibi bayağı geç yattım bir cumartesi gecesinin sonrası. Saat 5 civarları falan, yani pazar sabahın körü olmuş oluyor. Bir lavaboya gittim geldim. Ondan sonra o uykulu gözlerle girdim yatağa. Ama niyeyse şeytan dürtüyor işte. Dur dedim şu telefona bir bakayım ya ne var ne yok. Ondan sonra açtım telefonun wifi'sini. Bir baktım abi WhatsApp'tan bir sürü bildirim üzerime yığıldı. Telefon kafayı yedi dedim ne oluyor lan. Bir baktım bizim radyonun WhatsApp grubundan gececi eleman bir sürü şey yazmış. Yayın bilgisayarında bir sorun olmuş, bu da panik yapmış. Uyanık biri var mı, acil, orada mısınız, şarkılar çalmıyor. Bir de şarkı takılmış yayında, onu kaydetmiş göndermiş ya diye. Hayda, al başına belayı şimdi bu saatte. Niye açıyorsun şu telefonu? Ondan sonra olayın asıl bomba kısmı şu. Bir de şöyle bir şey yazmış. Ayrıyetten bir dinleyici aradı. Yayında sorun olduğunu belirttim. Çalmamak için bahane üretmeyin dedi. Ondan sonra bir de şey demiş. Getirtmeyin beni oraya. Ya şuna inanan dinleyici olur mu? Gecenin o saatinde aramış. Biz şarkı çalmak istemiyoruz. Ve bunun içinde teknik sorun var diye bahane uyduruyoruz. Getirtmeyin beni oraya. Sabaha karşı 4'te falan yayın yok diye radyoya gelecek dinleyici. Ne yapıyorsunuz lan burada? Çalın şu şarkıları. Neyin kafasıysa artık işte. Ondan sonra bombalar bitmedi bak. Bizim radyodan başka bir arkadaş da şunu yazmış. Onu bazen bana da yapıyorlar, endişe etme. Of. Sabahın köründe okuduğum şeylere bak WhatsApp'tan. Çok eğlendik bunları okurken ama ertesi gün. Sabahın köründe o saatte farklı bir psikolojideydim yani. Almıştım başıma belayı. Aramam lazım yani ne oldu ne bitti. Yayın durmuş uyuyamam ki. Yayın durmuş uykum devam mı etsin? Canım ben ya. Arayacağım ama nereden arayacağım? Bulunduğum yerden arayamam, çocuk uyuyor. Yan tarafta hanımla küçük oğlan uyuyor. Onun yanındaki odada kardeşim uyuyor. Bir oda daha var, orada da yeğenim uyuyor. Bizde kalmışlardı gece. Ben de dedim bari banyoya gireyim, ne yapayım? Pazar sabaha karşı 5 banyodan teknik destek. Girdim banyoya, ondan sonra aradım görüntülü gözler şiş. Dedim dur görünmeyeyim böyle sabah sabah şaft kayık, ne gerek var? Arka kamerayı açtım. Yani çocuk bir kalorifer peteğinden teknik destek alıyormuş gibi hissetmiştir herhalde. Konuşan bir kalorifer peteğinden. Ha bir de şey dedi bak konuşma sırasında, o da çok komikti ya. Modemi resetledim diyecek, şöyle söylüyor. Abi ondan sonra modemi resledim. Resledim. Ve bunu birkaç defa söyledi. Öyle biliyormuş yani. Sonra işte modemi resledim. İnternet gelmedi abi. Ondan sonra birkaç defa daha modemi resledim. Modem reslemek. Çok güzel bir sabaha karşıydı. Neyse Allah'tan çabucak hallettik.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Yolda seyir halindeyken yani trafikte karşılaştığınız en ilginç şeyler nedir arkadaşlar? Mesela ben bir defa yolun kenarında aynı anda ihtiyaçlarını gideren 3 adam görmüştüm yan yana. Hay Allah'ım ya. Şöyle bir şeyle karşılaşmıştım vakti zamanında. Adamlar yol kenarına çekmiş arabayı göbek atıyorlar. Ama hunharca. Dayanamamışlar. Çek kenara çek demişler, olmayacak böyle, acil oynamamız lazım. Ya tuvalet ihtiyacı gibi. Bir önceki örnekteki gibi yani. Bir tanesi şu, bir kurban bayramında yolun tam ortasında bir inek çıkmıştı karşıma, şaka gibi. Böyle yol ortasında durmuş bana bakıyor. Bu seriye geçenlerde bir yenisi daha eklendi arkadaşlar. Köye gidiyoruz, yoldayız. Abi baktık önümüzde kocaman bir tekerlek. Otobüs ya da kamyon tekerleği bizimle aynı istikamette gidiyor. Tekerleniyor daha doğrusu. Ne yapacağımı şaşırdım. Trafikte yoğun, bir sürü araç gidiyor, aralarından bir tane tekerlek. Yol boyunca tekerlenen bir tekerlek. Neyse, Allah'tan çok da hızlı değildi böyle. Çok da panik yapılacak bir durum değildi. Yanından geçtim gittim.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşa.

0: Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16.30 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri
0: seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli

0: σκονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanlar.

0: Sürpriz.
1: Aha abi, araba geldi abi. Araba.
2: Nereye gençler?
3: Ekstra abi.
2: Atlayın.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Kesi sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.